Patlar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne ta,

Çıstaklar, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım.

0: yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
4: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
3: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
4: Kimse görmez. Hadi gidelim.
3: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
4: Ben anlamam. Sen karışma.
3: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
4: Sen karışma dedim.
3: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
5: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından bildiri yayımlandı. Toplantıda terörsüz bölge hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Türkiye ile 7 ülke işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik sürdürdüğü ve giderek şiddetlenen saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Bakan Kacır, Avrupa'nın en büyük start-up ve teknoloji etkinliklerinden VivaTech'te dünyanın dört bir yanından girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji liderleriyle bir araya geldik. Türkiye'nin sanayi ve teknolojide ortaya koyduğu dönüşümü, üretim gücünü ve yenilikçi vizyonunu paylaştık, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Artvin-Erzurum Karayolu üzerindeki tünel çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti.

0: bitti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki 3. maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan, ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

bakışlarım unutulmuş, masal olmuş, dilden düşmez sevdalarım. Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

0: Son, Mom.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından bildiri yayımlandı. Toplantıda terörsüz bölge hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Türkiye ile 7 ülke işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik sürdürdüğü ve giderek şiddetlenen saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Bakan Kacır, Avrupa'nın en büyük start-up ve teknoloji etkinliklerinden VivaTech'te dünyanın dört bir yanından girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji liderleriyle bir araya geldik. Türkiye'nin sanayi ve teknolojide ortaya koyduğu dönüşümü, üretim gücünü ve yenilikçi vizyonunu paylaştık, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

0: Artvin'in Yusufeli ilçesinde Artvin Erzurum Karayolu üzerindeki tünel çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki 3. maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber.
3: Bir gün geç, bir gün erken insan gerçeği öğrenir. Sırtımı

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama. Ben artık gidiyorum.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. 95.5

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası unutma dostum. Maziye bakınca

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere bu sabah saatlerinde Rize'ye gitti. Gürlek, milletimizin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisine ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek dedi. İçişleri Bakanlığı 26 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İstanbul merkezde olmak üzere ülke genelinde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı kapsamında hazırlanan soru kitapçıklarıyla sınav evrakını ve 81 il ve Lefkoşa'daki 254 sınav merkezine götürülecek 531 araç Ankara'dan yola çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes beklediklerini bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki üçüncü maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.

0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber 95.5.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cennet vatanımız iklim değişikliğinin etkilerine en açık bölgelerden birinde Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı yapıyoruz. İklim krizinin geldiği süreçte hiç sorumluluğumuz yok ama krizin etkisini azaltmak için sorumluluktan kaçmıyoruz. Hakkaniyetli ve çözüm odaklı bir iklim diplomasisi yürütmekten de geri durmuyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisine yükseköğretim kurumları sınavı nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı birim personeli A Milli Futbol Takımı'na destek için klip çekti. Klipte rol alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli takıma Dünya Kupası'nda başarılar diledi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki üçüncü maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak, Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken, kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: bugünler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cennet vatanımız iklim değişikliğinin etkilerine en açık bölgelerden birinde Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı yapıyoruz. İklim krizinin geldiği süreçte hiç sorumluluğumuz yok ama krizin etkisini azaltmak için sorumluluktan kaçmıyoruz. Hakkaniyetli ve çözüm odaklı bir iklim diplomasisi yürütmekten de geri durmuyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisine yükseköğretim kurumları sınavı nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı birim personeli A milli futbol takımına destek için klip çekti. Klipte rol alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli takıma Dünya Kupası'nda başarılar diledi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki 3. maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak, Fransa'da önemli bir

0: bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan. Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. 19 Haziran 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma gününde günün en güzel şarkıları yine 120 dakika yakın sizlerin kulaklarına ulaşacak. Efendim, bendeniz Tümerkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de an itibariyle sizlerle birlikteyim işte. Hoş geldiniz, volümleri arttırdınız ve cam bir kulak eşlik edeceğiniz bir yolculuk olsun diyelim.

Güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem, güzel bir gün dileyelim efendim. Yurt geneli yağışlı bir günü geride bırakıyoruz. Yarın da yağışlar yine bazı noktalarda devam ediyor. Hatırlatalım, pazar gününe dek devam edecek. Pazartesi ise yeni haftaya sadece Karadeniz bölgesi yağışla başlıyor. Hafta sonu planı yapanlar, hafta sonu hayallerini kuranlar hava durumuna göz atmayı unutmasın efendim. Bölgenizde planladığınız noktada yağış etkili olabilir. Yağışla tatil çileğe dönüşecekse gerçekleştirmenin manası yok, değil mi?

Günün güzel şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Şimdi bilim dünyasına bir kulak vereceğiz. Bilim insanları Sibirya'nın güneyindeki Baykal Gölü çevresinde mezarlıklardaki kalıntıları incelerken yeni bir bakteri tipi tespit etti efendim. Bölgedeki en büyük iki mezarlıkta belirgin bir ölüm nedeni olmayan çok sayıda çocuk ve gencin kalıntılarına rastlayan bilim insanları bu ölümlerin nedenini araştırıyor ve kalıntılar üzerinde yapılan DNA analizleri mezarlıktaki 46 kişiden 18'inin veba taşıdığını ortaya koyuyor. Yani kara ölümün tarihi baştan yazılıyor diyebiliriz. İnsanlığın en eski veba izi bu değil mi? 5500 yıl önce.

0: yer.
1: Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. TÜİK yeni bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koydu. Türkiye'de biliyorsunuz ki birçok vatandaşın en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Konut sahibi olmak değil mi? Efendim Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 oranında konut satışı azalmış. İkinci el konut satışları da Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,7 oranında azalarak 63.137'lere iniyor. Yani konut almak herkes için giderek zorlaşmaya ve bunu aslında araştırma rakamlarının sonucuyla da görmeye devam edebiliyoruz.

Güneydoğu'da en sevdiğiniz şarkılar birbiri ardına sizlerle olmaya devam ediyor. Şimdi Mega Kent'e çeviriyoruz mikrofonlarımızı değerli dinleyenler. Mega Kent güzelliğiyle olduğu gibi bu sefer de trafik çilesiyle dillere düşmeye devam ediyor. Trafik çilesi Mega Kent'te öyle bir büyüdü ki değerli dinleyenler, İstanbullular hal böyle olunca trafik sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor İstanbulluları bu durum. İstanbul'da sayıları giderek artan çalışanlar trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gitmeye başlamış ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyorlar efendim. Ne yapıyorlar peki? Kimileri aracının içinde uyuyor, kimileri telefonda bir şeyler izliyor, kimi ise güne hazırlanıyor, makyajını yapıyor. Sabah 5'te evden çıkan çalışanlar araçlarında yastık ve battaniye de bulunduruyorlarmış. Ne kadar zorlu bir hale geliyor Mega Kent'in trafik çilesi değil mi? Trafiğe yakalanmamak için işe giderken gece yarısı yola çıkıyorsunuz, iş yerinizin önüne gelip araçta uykuya koyuluyorsunuz. Gerçekten Mega Kent, gerçekten mega çile diyebiliriz.

kentimizde böyle bir sorun yok diyebiliriz değil mi? Neydi problem efendim? İstanbul'da trafik o kadar her geçen gün ağırlaşıyor ve zorlaşıyor ki çalışanlar saatler öncesinde iş yerlerinin önüne gidiyor ve araçlarında kimisi uyuyor, kimisi makyajını yapıyor, kimisi işe hazırlanıyor, kimisi yürüyüşe çıkıyor, kimisi kahvaltısını yapıyor ama saatlerce araç içerisinde bekliyor. Sebebi ise birkaç saat geç çıksalar yola, yani erken gitmeseler eğer ki, çok daha uzun sürelerinin trafikte geçecek olması. Efendim halimize şükredelim, keyifli bir müzik arası verelim, sonrasında yeniden buradayız.

2026 Dünya Kupası devam ediyor. Şöyle bir Dünya Kupası'na göz atalım tekrar. İlk kupa maçında hat-trick yapan Lionel Messi'nin aksine Cristiano Ronaldo sahada etkisiz aldı. Portekiz 3 puanı alamadı ve rakip tribünler maç sonu yıldız futbolcuyu öfkelendirdi artık diyebiliriz. Messi'nin performansının yanında Ronaldo'nun performansı bu Dünya Kupası'nda epey bir konuşuluyor. Tribünler alay etti. Kongo tribünleri Cristiano Ronaldo'ya Messi tezahüratlarında bulunmuş. Ronaldo gol asist katkısı yapamazken dribling ve kilit pas istatistiklerinde de başladığı gibi bitirdi diyebiliriz. İsabet bulamayan tam 3 şut çekmiş 40 yaşındaki usta oyuncu Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo bu maçta.

Hanımlar beyler, rotamızı az önce Dünya Kupası'na çevirmişken gelelim bizim çocuklara. 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci maç 20 Haziran Cumartesi, yani yarın sabah saat 6'da Paraguay ile oynanıyor değerli dinleyenler. A milli futbol takımı gittiği San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalışırken teknik direktör Akgün ve Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak bir görüşme gerçekleştirmiş. İdmanda ayrıca istasyon çalışmalarının da yapıldığı belirtiliyor. Antrenman basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Bakalım Türkiye saatiyle yarın saat 6'da gerçekleşecek müsabakada umarım bizim çocuklar büyük bir başarıyla evlerine dönecektir.

Güne dair sevilen şarkılarla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. İyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyenlere selamlar bir kez daha. Efendim, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavları için alınan önlemleri açıklamış ve buna göre yaklaşık 45 bin personel görev yapacakmış. Nüfus müdürlükleri de hafta sonunda açık, hatırlatalım. Ülke genelinde birçok görevli olacak. Ayrıca vatandaşlarımıza da hatırlatalım. Okul ve çevrelerinde bu hafta sonu da sessiz olmaya özen gösterelim, olur mu çocuklarımız? Sınavda çünkü.

ABD-İran anlaşmasıyla düşüşe geçmeye devam ediyor. 3 aydan fazla süredir savaş halinde olan iki ülke nedeniyle Hürmüz Boğazı kapalı kalmış ve petrol sevkiyatı önemli ölçüde azalmıştı. Gelecek olan hem savaşın bitmesi yönünde hem de ekonominin birazcık toparlayabilmesi adına gelecek olan güzel haberleri bekliyorduk o bölgeden ve birbiri ardına da gelmeye başladı ve devam ediyor o haberler değerli dinleyenler. Benzinin litre fiyatına bugün itibariyle 3 lira 96 kuruşluk bir indirim yapıldı. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim oranı akaryakıt pompalarına 0,99 kuruş olarak yansıyor. Bu Eşel mobil sistem ilk çıktığında ilk zamanlarıydı ama bu sefer bizden fazla indirim gelmeyince bizim cebe yansıyan azalınca bu sefer de bizim hoşumuza gitmemeye başladı değil mi?

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festival yolculuğunuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Kayseri'ye çeviriyoruz rotamızı. Kayseri'de bir durum yaşanıyor efendim. Aracına yakıt almaya giden bir kişi yanlış yakıt koyulması sebebiyle birkaç kilometre sonra mazot doldurulması gereken araca benzin doldurulduğu için mağduriyet yaşıyor. Araba çekiliyor, işte masraflar oluyor vesaire. Tüketici ne yapıyor? Bu konuyu tüketici mahkemesine taşıyor ve tüm hasarı bu benzinlik ve çalışanları ödemek zorunda kalıyor. Ki doğru olan da bu zaten. Özellikle benzin istasyonu çalışan dostlar, bu konuda epey bir dikkatli olmakta size görev düşüyor. Zaten her aracın benzin pompasının girişinde hangi yakıt tipinin olduğuna dair ibareler var. Sizler bunları çok daha iyi biliyorsunuz ama bir anlık dalgınlık yüksek maliyetli sonuçlara neden olabiliyor. Zor bir iş gerçekten. Kolay gelsin diyelim efendim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Keyifli bir müzik arası daha, sonrasında yeniden buradayız.

Güneydağ'ın en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yokuz, onu takip eden pazar gününde de muhteşem bir hafta sonu geçirin. Pazartesi haftaya başlarken yine en güzel şarkılarla ben Tümerkan Söğütlü sizlerle buluşuyor olacağım. Evet efendim, pazartesi yeniden görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Muhammed Sidar Kesici, Murat İnce amcasına hayırlı yayınlar diledi, ellerinden öptü. Gözlerinden öperim Muhammed Sidar. 13 Temmuz'da ne kaldı? Şurada seni almaya ben geleceğim Allah'ın izniyle amcam. Remzi Kesici ağabeyine çok çok selamlarını iletiyor, ellerinden öpüyor Sidar. Kadir Duman, Rasim Duman, Fırat Karayazı, Murat Sönmez, Halil Daş, Nam.

diğer Arap abisine Atalay Karaca, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli, Aliş, Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş, Paşalı Apoday'ı, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader Yoldaşları, Furkan Kaplan, Fatih Gürse, Özceylan, Yunus Emre Çakır, Baver Demir, Halil Özdemir ve dinleyen bütün abilerine, kardeşlerine, dostlarına çok çok selamlarını gönderiyor. Muhammed Sidar Kesici ve Ahmet Kaya'dan Sen İnsansın adlı şarkıyı armağan ediyor. Benden, Sidar'dan, Caney'den, Emre Alkış'tan, Remzi Kesici'ye de, Diyarbakırlı kardeşim Remzi Kesici'ye de armağan olsun. Sen insansın.

Radyoların yeni açanları hatırlatalım. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var beni bulduktan sonra. Şimdi arkadaşlar, bazı kardeşlerimiz normal mesaj bölümünden şarkı isteğinde bulunuyor. Normal mesaj bölümünden şarkı çalamıyoruz. Normal mesaj bölümünden uzun uzun derdini anlat. Medya mesajın bu paneli çok uygun. Ama şarkı isteğin varsa mesajdan sonra gir, sadece şarkıyı İbrahim Tatlıses Ayağında Kundura yaz, gönder gelsin. Çünkü panele kayıtlı olduğun için hangi isimle açtı? Mesela Barış Kurt kardeşim ismiyle açmış. Önce mesajı göndermişim. Demiş ki değerli dostlarım, mesela Barış Kurt'un mesajını okuyalım. Değerli dostlarım Haydar Tatlıbal, Yunus Emre Tankoç, İbrahim Kaya, Yasin Yıldız, Orkun Karacaoğlan, Oğuzhan Mollaoğlu, Çelebi İçmen, Cüneyt Yıldırım'a selam olsun dedi mesela Barış Kurt. Döndü, İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım yazdı. Ben anlıyorum ki ha, bu kardeşlerimize de İbrahim Tatlıses'ten Barış Kurt hasret kaldım armağan etti. Yani mesaj bölümünden mesajını gönder, ama şarkı istiyorsan dön, şarkı bölümünden de şarkıyı yaz, gönder. Mesaj bölümünü uzun uzun kullanabilirsin. Şarkı bölümü 160 karakterde bitir işini. Her defasında bir şarkı isteyebilirsin. Bazı kardeşlerim şarkı bölümüne giriyor, uzun uzun yazıyorlar. 3-4 tane de şarkı istiyorlar. Öyle değil. Her defasında ne kadar yazarsan yaz, sadece bir tanesini çalabilirim. Haberin olsun. Barış Kurt, değerli dostlarım Haydar Tatlıbal, Yunus Emre Tankoç, İbrahim Kaya, Yasin Yıldız, Orkun Karacaoğlan, Oğuzhan Mollaoğlu, Çelebi İçmen, Cüneyt Yıldırım'a selam olsun dedi. Bu mesajını aktarmıştım. Bir kere daha söyledik. Yine Barış Kurt kardeşim, değerli arkadaşım Demet Aktaş ve Pınar Kılıç'a selam olsun. Bizim acıya verecek bir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var. Cano dedi Barış Kurt.

0: Eylem Çakır mesafeler sevgimizi eksiltmedi, hasretimizi büyüttü. Bekleyenlerin olduğunu hiç unutma. Allah'a emanet ol. Elbet bir gün iki gözüm MÇ. MÇ Van'da değil mi Eylem kardeşim? Özlem Gökçe iyi yayınlar abi. Canım eşim Ali Gökçe'ye sıradaki ve bundan sonraki bütün parçaları armağan ediyorum. Özlem Gökçe'nin mesajını bir daha başa aldım. İyi yayınlar abi. Canım eşim Ali Gökçe'ye sıradaki ve bundan sonraki bütün parçaları armağan ediyorum. Ali Gökçe sevdiği kardeşleri Bektaş Yapışkan, Emir Akdemir, Semih Koçum, Fırat Gökçe'ye selamlarını, sevgilerini iletmek istiyor. Ya bu karasal sinekler
1: ne kadar yılışık bunlar ya. Vallahi. Stüdyoda bir tane kaldı. Yani arkadaş,
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya hiç korkmuyorlar, akledemiyorlar. Demek ki bunların hiç zekası yok arkadaşlar.

Zübeyde Çakır, merhaba abi. İyi yayınlar, sizin aracılığınızla çocuğuma duygularımı anlatabiliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Zübeyde Çakır, bu mesajınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Aracılığınızla çocuğuma duygularımı anlatabiliyorum dedi. Çok önemli bu bizim için. Teşekkür ederim. Yüreği kalbi güzel olan kuzum, geleceksin biliyorum. Hiç umudumu kaybetmedim. Sen de her zaman sen de kaybetme. Her zaman yanındayım. Bunu bil. Seni Rabbime emanet ediyorum. Sıkıntılar biz insanlar içindir. Her şeyde vardır bir hayır. Seni çok seviyorum. MÇ dedi Zübeyde Çakır hanımefendi. Biz teşekkür ederiz. İyi dilekleriniz, olumlu düşünceleriniz bizim kalbimizde her takdirin üzerinde. Zübeyde Hanım, yüreği kalbi güzel olan kuzum, geleceksin biliyorum. Hiç umudumu kaybetmedim. Sen de her zaman yanında olduğumu bil. Seni Rabbime emanet ediyorum. Sıkıntılar biz insanlar içindir. Her şeyde vardır bir hayır. Seni çok seviyorum. MÇ, Zübeyde Çakır'ın mesajı böyleydi. Berat Doğan'ın bomba mesajı düştü. Haluk Kaya'dan abisi Hüseyin Kaya, Mahmut Polat, Alparslan Polat, Musa Özdemir, Semih Avucan'a ve tüm aziz dostlara sıradaki eseri armağan ediyoruz. Ediyoruz. Selam olsun dedi Berat Doğan. Haluk Kaya'dan abisi Hüseyin Kaya, Mahmut Polat, Alparslan Polat, Musa Özdemir.

Özdemir Selim Arucan'a ve tüm aziz dostlara sıradaki parçayı armağan ediyoruz. Selam olsun mesajı geldi. Bomba mesajdı bu. İrem Gökçe kardeşimizin mesajı var. Canımızın içi abim, evimizin direği, annemin ilk göz ağrısı, her şeyimiz. Özgür günlerin yakın olduğunu umut ederek dört gözle en kısa zamanda seni bekliyoruz. Hep beraber oturduk seninle. Radyonun frekansında buluşmayı bekliyoruz. Canım abim, hepimiz seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Annemle babam gözlerinden öpüyor. Allah'a emanet ol dedi İrem Gökçe. İrem Gökçe, abinin adını da yazabilirdin hitap ederken. Abin bunu anlıyor diye anladığım kadarıyla. İrem Gökçe, baktım şöyle isim arıyorum. Evet, İrem Gökçe ağabeyinin adını yazmamış. Gökçe kardeşimiz diyelim. İrem Gökçe'nin canı içi ağabeyi, evin direği, annesinin ilk göz ağrısı, her şeyi. Dört gözle seni bekliyorlarmış değerli kardeşim. Hepimiz seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Annemle babam gözlerinden öpüyor. Allah'a emanet ol dedi İrem Gökçe. Demek ki isim yazmamakla kardeşimiz kim olduğunu biliyor. Bazen de unuttuğunuz için herhalde yazmıyorsunuz diye düşünüyorum. Hitap edecek kimseyi bulamayınca havada kalıyor ya mesaj. Tabii bunu siz daha iyi bileceksiniz, ben bir şey diyemem. Fatma Bayat Sarışın Rumuzlu kardeşim, sen benim en güzel duam, en büyük özlemim, en kıymetli bekleyişimsin. Yarım kalan sohbetlerimizi ve sarılmalarımızı telafi edeceğiz inşallah. Seni seviyorum, iyi geceler dedim. Arkadaşlar sizler de şimdi medemesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip medemesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin.

İnsan en çok da kendisine geç kaldığı için yorulur. Gecenin konusu diyelim. İnsan en çok da kendisine geç kaldığı için yorulur. Bu gece sizleri alışılmışın biraz dışına davet etmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu gece ne bir ayrılığı konuşacağız, ne bir aşkı, ne de bir vedayı. Bu gece insanın kendi içine yaptığı yol.

konuşma gayreti içinde olacağım ve belki de hayatın en sessiz yorgunluğunu, insanın kendisine geç kalışını. Dostlarım, dikkat ettiniz mi hiç? Bir ömür boyunca herkese yetişmeye çalışıyoruz. Herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Aileye, dostlara, işe, sorumluluklara, hayata. İnanın şu yayınlar esnasında bile vallahi billahi yani dinleyenlerimiz aman kırılmasın, aman üzülmesinler diye 8 takla atıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Hizmet sektöründe ben bunu her zaman söylerim. Mesela bir şeye gidiyorsunuz, adını sen söyle. Bir AVM'ye gidiyorsunuz. Kasiyer işte sizden ne istemişsiniz efendim diyen, büyük markaları düşünün. Önde uzun kuyruklar var. Herkesin işi acele. Oradan bir hamburger isteyeceksin. İşte şu bu filan meşrubat. Hadi sene kardeşim. Bu cüreti biz nerede buluyoruz mesela? Para verdiğimiz için mi? Hiç şunu yaptınız mı? Burası çok önemli. Antır parantez içinde söylüyorum. Kardeşim bugün çok yoğun bir gün. Çok zorlanıyorsun. Seni bazen duymuyor mesela. Bir şeyi iki defa söylemek zorunda kalıyorsun. Ya da tam istediğin hızda bir hizmet alamıyorsun o an. Hiç şunu yaptınız mı? Kardeşim yoğun bir gün. Allah kolaylık versin. İşiniz çok zor. Çok mu yoruldun? Bir bak, bir böyle bir yanaş bakalım. Birçoğu zaten buralarda çalışan kardeşlerimin öğrenci, part-time çalışıyor işte, ekmek parası falan filan. Anlayışı elden bırakmadan yola devam ederse insanlar, birbirini anlarlarsa, kimse kimseye mecbur olmadan. Yani şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Mesela bir restorana gittin, para veriyorsun işte, falan döner esas 800 liraya, 1000 lira, 3 porsiyon döner verdim, 3000, 4000 lira, 5000 lira. Yeme abi. Ve o garsona da, o komiye de kötü davranma. Böyle bir hakkın yok çünkü. Ya da hızlı hizmet bekliyor, acıkıyor insan, kan şekeri düşüyor filan. Sabırlı ol. Kırma, dökme, üzme. O da Allah'ın bir kulu. Kalbi kırılır. Ya Allah onu çok seviyorsa diyor ya. Hiç oradan baktınız mı? Zaten yeteri kadar hayatımızda zorluklar var, açmazlarımız var, kilitli kapılarımız var. İnanın bana, tevazu, mütevazı kişilikler, alçak gönüllü insanlar çok kazanıyorlar. Bak bugün kazanmıyor gibi görünse de vallahi Allah onun başından yağdırıyor. Ya da ona yeni kapılar açıyor. Sen hoşgörülü ol. Kırmadan, dökmeden bir şeyleri yapmaya çalış. Ya da oldu ki anlık karşı iki taraf birden, mesela trafikte oluyor bu. Anlık iki tarafta birden yükseliyor birbirine. Ya iki taraftan bir taraf, abi kusura bakma. İşte bugün çocuğun okul karnesi, bilmem ne, şöyle bir şey oldu. Ya da okulda böyle bir şey oldu. Ya da iş yerinde şöyle bir şey oldu. Ben de yükseldim. Özür dilerim dese ne olur? Öbür tarafta ben de evet, gereksiz bir gürültü patırtı yaptım dese, özür dilerim deyip de yola devam etse ne olur? Ya bu arada Meyza, ah Meyza, anlayış diye bir şey var arkadaşlar, anlayış. İnanın bana, paradan daha kıymetli şeyler var bu hayatta. Bakın, yemin ediyorum, istesem ben bu yayını yapmam. Şimdi düşün, Murat İnce diye birisi yok. Her akşam dinledin, o Murat İnce yok. Bazen trilyon versen, hani parayla satın alınmayacak bir şey, bir hizmet alıyorsun. Bu da var değil mi arkadaşlar? Yani milyon dolar versen o dakika, mesela Alper diyor ki abi Taner'e bir söylesen de diyor, bizi bir arasa. Çok önemli bir mevzu var mesela. Ya bunu hangi parayla satın alabiliriz arkadaşlar? Ya da sevdiğine, buradan annene, babana, sevdiğine çok güzel bir şey gönderiyoruz. Senin gönderdiğin bir mesajı.

Nasıl? Dünyadaki hangi para birimiyle bunu ölçebilirsin? Ya çünkü maneviyat diye bir şey var arkadaşlar. Bazı anlar ne parayla ne pulla ne başka bir şeyle ölçülemez ya. Hizmet çok önemlidir ha. O yüzden gittiniz geldiğiniz yerlerde bir çorba içerken falan o komi çocukları, garson kardeşlerimi, çalışanları sakın aşağılamayın. Allah bir aşağılar vallahi tepe taklak olursun. Para bende güç be. Yok öyle bir şey. Hani diyor param batsın diyor, ondan sonra adam kızıyor. Allah yukarıda görüyor. Veren de alan da Cenab-ı Allah. Gelen paraya şükret. Şükret ki çoğalsın. İsyan etme ya da havalara girme. Ne oldun delisi olma. Bunlar çok önemli. Sen ne kadar sevgi dolu olursan, sen ne kadar Rabbimin kullarına, yarattıklarına karşı sevgi dolu olursan, Rabbim de sana bir fazla verecek, bin fazla verecek. Tabii ya. Ben söylüyorum Reşit, sen söyle, sen eşit diye bir annem bir lafı var. İnşallah öyle olmuyor. Evet.

bir istek var. Konuya tekrardan döneceğim. Şu isteğimizi gönderelim. Herkesin işi acil ya. Samet Sarı kardeşim, Gökhan Bağır yarın o da hasretmiş istedi. İyi yayınlar Murat abi, ben Ömer Ağırdil. Ha bak, Ömer Ağırdil'den geldi. Öncelikle sevdiklerimize sesimizi duyurduğun için teşekkür ederim. Eyvallah kardeş, Allah razı olsun. Ya bu mesajlar benim için çok kıymetli arkadaşlar, yemin ederim. Ömer Ağırdil, öncelikle sevdiklerimize sesimizi duyurduğun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Canım eşim Mavişime, seni çok seviyorum. Ömer, Ömer'inden Mavişine mum ateşe gönül vermiş. Ateş onu eritip tüketse de ben ona razıyım. Çünkü seviyorum. Bu sevgiye hayatını adayan mumun tek korkusu ateşin sönmesiymiş. Oo, çok güzel. Ömer Ağırdil kardeşim, öncelikle sevdiklerimize sesimizi duyurduğun için çok teşekkür ederim dedi. Ben teşekkür ediyorum kardeşim. Gönlümü alıyorsunuz. Allah razı olsun. Çocuk gibiyiz. Sanat sanatçı demek ne biliyor musunuz? 7 yaşında çocuk. Ben öyle biriyim işte yani. Yani böyle şey, bir tatlı söz bitti abi. Bitti işte yani. Abi Ömer Ağırdil teslim aldı. Beni silahla esir alamaz. Beni iki tatlı sözle ama sabaha kadar esir alırsın. İki tatlı söz. Kalbime esir alırsın. Başka türlü hiçbir şey esir alamazsın. İşte şu iki cümle ya. İyi yayınlar Murat abi. Ben Ömer Ağırdil. Öncelikle sevdiklerimize sesimizi duyurduğun için çok teşekkür ederim. Kalbime esir aldı kardeşim. Şimdi hadi bu kardeşimden gelen mesajlara, yani iltimas değil ama daha böyle farklı oluyor insan. Yani ben öyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Canım eşim Mavişime, seni çok seviyorum. Ömer'inden Mavişine mum ateşe gönül vermiş. Ateş onu eritip tüketse de ben ona razıyım. Çünkü seviyorum. Bu sevgiye hayatını adayan mumun tek korkusu ateşin sönmesiymiş. Gökhan Bağır yarın adı hasretmiş.

Her defasında düştüm ben bu derde. Biliyorum yaralıdır yüreğim. Dinmez sızım. İçimde ne volkanlar patlar benim, ne volkanlar. Güneşim doğmuyor. Gecem hep aynı gece. Firari mahpussan beni. Bilirsin sevdiğim. Sensiz olmuyor işte, görüyorsun. Yüzüm karanlık. Bin çile, bin dert var yüreğimde. Senin adın hasret. Senin adın çile. Senin adın kederdir keder. Anladım.

Kaplan'dan Fatih Pürlü ağabeyine Müslüm Gürses Şen Değil Gönlüm Armağan Olsun. Eren Kaplan'dan Fatih Pürlü ağabeyine Müslüm Baba'dan Şen Değil Armağan Olsun. Müslüm Gürses söylüyor Şen Değil Gönlüm. Eren Kaplan istedi kime? Fatih Pürlü ağabeyine Armağan Olsun.

Eren Kaplan'dan Fatih Pürlü, can dostum, ailettik abim. Hayat bazen adam ısınar, yolları ayırır, araya duvarlar örer. Ama bazı bağlar vardır ki ne zaman koparır ne de mesafe eksiltir. Biz omuz omuza yürümeyi de sırt sırta durmayı da iyi bilenlerdeniz. Bugün önümüzde engeller olabilir. Yarın olmayacak, gün gelecek, o duvarlar yıkılacak, o yollar yeniden birleşecek. O gün geldiğinde yine aynı safta, aynı duruşla yerimizi alacağız. Çünkü kardeşlik sözde değil, zor zamanda belli olur. Allah'ın izniyle güzel günler uzakta değil abim. Vefamızla, kardeşliğimizle dimdik ayakta dedi. Eren Kaplan'dan Fatih Pürlü'ye, can dosta, ahiretlik ağabeyine böyle güzel, muhteşem bir mesaj geldi.

Soyun sopun bel. Ünal Hava Yolları, Alper Ünal'ın yüreğinden Taner Ünal, Azat Bilici, Adem ve Burak Kaya, Kaya kardeşler, Batuhan Gültekin, Taner Ünal size geliyor. Alper Ünal'ın yüreğinden, Ünal Hava Yolları'ndan. Aslımızı soran sorsun, Alper Ünal'ın isteği.

Ve yine Alper Ünal'ın yüreğinden Fatih Bulut kardeş Taner Ünal'a Ünal Hava Yolları olarak geliyor. Taner Ünal'a Alper Ünal'ın yüreğinden. Yine Adem ve Burak Kaya'ya, Azat Bilici'ye, Batuhan Gültekin'e armağan olsun Alper Ünal'ın yüreğinden Fatih Bulut kardeş.

Efendim devam ediyoruz. Mesajlarınız var, hemen aktarıyorum. İrem Gökçe kardeşim, İyi yayınlar abi. Biraz önce mesaj atmıştım, İsim yazmayı unutmuşum. Uyardığınız için teşekkürler. Sonradan ne oluyor? Bak sen fark etmişsin İrem. Sonradan şöyle oluyor. Ya Murat abi okumadı, okundu filan. İyi, sen fark ettin, yakayı kurtardık buradan. Allah razı olsun kardeşim. Bazı şeyleri ben fark ediyorum, havada kalıyor mesaj çünkü. Söyleyince bazı kardeşlerim kırılıyor, üzülüyor. Ama doğru yolu bulmak lazım. Peki toparlayalım burayı. İrem Gökçe, iyi yayınlar abi. Biraz önce mesaj atmıştım, isim yazmayı unutmuşum. Uyardığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne demek abim? Canım abim Ali Gökçe, evimizin direği, annemin ilk göz ağrısı. Ali Gökçe bak, yakaladık. Ali Gökçe'ye gelmiş mesaj. Evimizin direği, annemin ilk göz ağrısı Ali Gökçe. Her şeyimiz. Özgür günlerin yakın olduğunu umut ederek dört gözle en kısa zamanda seni bekliyoruz Ali Gökçe. Hep beraber oturduk seninle radyonun frekansında buluşmayı bekliyoruz canımızın içi. Hepimiz seni çok seviyoruz, ellerinden öpüyoruz. Annemle babam gözlerinden öpüyor. Allah'a emanet ol. Kuzenlerim Semih Koç'um ve Fırat Gökçe'ye de selam, sevgilerle. Sıradaki tüm parçalar abim ve kuzenlerime gelsin dedi İrem Gökçe. Başta Ali Gökçe ve kuzenlere armağan etti sıradaki eserleri. Ya ne güzel değil mi, bir radyonun başında uzun yıllar oldu değil mi? Bir radyonun başında toplanmayalım. Bir vesileyle Murat İnce'yi dinlemek durumunda kaldınız. Bu böyle bir kötü vesile gibi gözükebilir ama ne neden niçin bilemeyiz arkadaşlar. Radyoları şu anda dinleyen kardeşlerimin çoğu asker, polis, yurtlarda kalan kardeşlerim, gece çalışan arkadaşlarım ve kader mahkumu ve onların aileleri. Bir radyo dinlemeyeli ne kadar oldu ha?

Samet Sarı, Murat Sarak, Ömer Ardil, Uğulcan Koç, Serkan Özçelik, Tony Montano, Haydar Tatlıbal, Barış Kurt, Hamur Atis, Şiar Atis, Hamur Atis, Şiar Atis, Abdullah Tunçok, Kaan Akkuş, Ali Gürbüz, Yasin Dündar, Furkan Tabur, Mehmet Kırkgözler sıradaki şarkılar armağan olsun dediler. Meltem Turan, Ayrı Yayınlar, Murat Bey, Canım Oğlum, Gözümün Nuru, Muhammed Emin Soysal.

için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Canım oğlum, seni tarif edemeyecek kadar çok seviyorum. Sana olan özlemim canımı çok yakıyor. Ama biliyorum ki günler geçecek, zaman akacak ve yine sana sımsıkı sarılacağım. İnşallah. Annen seni çok seviyor. İki gözün mesajı geldi. Meltem Turan'dan canı oğlu gözünün nuru Muhammed Emin Soysal. Adı güzel Muhammed Emin Soysal. Selam olsun. Hacer Taşdelen bacım geldi ötelerden. Ne diyecek merak ediyorum. Abi söyler misin? Aybüke ablayla konuştum. Şimdi bir haber yok. Bize gelen dedi. 12 olmadan saat bana kesin haber yollayın kızlar. Nasıl bir mesaj, ben anlamadım ki. Vallahi aynen böyleydi. Abi söyler misin? Aybüke ablayla konuştum. Şimdi bir haber yok bize gelen. 12 olmadan saat bana kesin haber yollayın kızlar. Hacer Taşdelen bacımın mesajı böyle. Yağmur Lina. Sevgili eşim Kürşat Alperen'le arkadaşları Serkan Kozan, Burak Aktaş, Serdar Sabah, Neşet Ertaş'tan bir eser istemişler. Kürşat'ım seni çok seviyoruz, çok özledik dedi Yağmur Lina. Yağmur tekrardan girip şarkı bölümünden de şarkıyı bir daha yazıp atman lazım. Yağmur Lina'ya hatırlatma yapıyorum. Normal mesaj göndermiş kardeşim. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. Tıkladın, normal mesaj gönderirsin. İlk sütundaki yer mesaj gönder diye yazıyor zaten. İkincisi şarkı, türkü gönder. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, üye radyolar bölümünden Murat İnce yol mesaj programını bul. Tıkla, gelen sütunlar mesaj gönder, şarkı gönder şeklinde. İkinci sıradan da şarkı isteği yapman lazım ki benim panelime düşsün. Arkadaşlar, radyo yeni açanlar için bu bir ortak yayın. TR Ajansı olarak bu yayını sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yurt genelinde 50 il 80 noktada aynı anda canlı yayındayız. 6 yıldır bu işi yapıyoruz. Bilginiz olsun. Yani sadece Ankara'da değiliz. Atıyorum Kırıkkale'de Öz FM'deyiz. Yozgat'ta Yozgat FM'deyiz. Burdur'da Burdur Radyosu'ndayız. Uşak'ta Ses FM'deyiz. Elbistan'da neredeyiz? Neredeyiz? Umut FM, Van'da İlaç FM, Erzincan'da Radyo Tek'teyiz. Bazı günler cumartesi, pazar bazı istasyonlarımız bizimle beraber değil. Çorum'da dostlarınız varsa Radyo Gündem dinlesinler. Samsun'da varsa Fıstık FM'den dinlesinler. Ne diyeyim daha? Balıkesir'de varsa Radyo Ondan dinlesinler. İrem Tacıroğulları, iyi yayınlar canımdan ötem. Her şeyim evimin direği Evren Tacıroğulları. Seni çok seviyorum. Konu sensen, senin için herkese harcarım. Aklım bizde kalmasın kocam. Ben her zaman dimdik yanındayım. Benim başım ne zaman dara düşse seni arıyorum. Sen olsan her şeyi hallederdin aslanım. İyi geceler, seni çok seviyorum dedi İrem Tacıroğulları. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için arkadaşlar, bakın, soru, görüş, öneri, reklam ve sponsor anlaşmaları için TR Ajans 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın, aramayın. 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın, aramayın. Panelden mediamesaj.com'a girdin. Bir mesaj göndereceğim, kontrol yüklüyorsun, bir aksaklık oldu. Orada medya mesajının iletişim bölümü var. Ve bir cep numarası var. O cep numarasına direkt mesajınızı yazın. 10 dakika içinde size dönmezlerse medya mesajı arayın. O aramanızdan da bir sonuç elde edemezseniz bize bilgi verin. Mesajlarınızı göndermeyle ilgili medya mesaj üzerinden bir sorun yaşadığınızda ilk müracaatınız medya mesajın iletişim numarasına WhatsApp'tan yazmak olsun. Hakan Aytaç kardeşim bizzat ilgileniyor. İlk çözüm orada. Oldu ki ulaşamazsanız bize mesaj atın. Zaten biz de Hakan Bey'i arıyoruz hemen, şöyle oldu böyle oldu diye. Dolayısıyla birinci elden medya mesaja siz ne yaptınız, işte kontür yönde yüklediğin bir şey oldu, bir aksaklık oldu. Ekran görüntüsünü aldı ki Hakan Bey böyle oldu, şu oldu, şu sıkıntımız var. Yani medya mesajdan mesaj gönderirken yaşadığın aksaklığı önce medya mesajı anlat. Çözemedin, bir aksaklık oldu, kötürüm oldu, cevap alamadın. Biz çözeriz, merak etmeyin. İşin sorumluluğu bizim sırtımızda arkadaşlar. Sizlerin gönüllerini yapmak üzere burada bu yayınları hazırlayıp sunuyoruz. Ama karşılıklı anlayışla bu işler yürür. Bilginiz olsun. Hani anlattım ya o garsonun durumunu, ya da o kominin ya da o kasiyerin. Biz insan dövmeyi, yani dövmekten kastım yumrukla
tekme tokat ya da değnekle dövmek değil. Lafla dövmeyi, laf sokmayı çok seviyoruz millet olarak. Allah rızası için bazen de o çocuğun yerine kendinizi, yani şu mikrofonun başındaki Murat İnce'nin yerine kendinizi koyun ya da telefonun arkasında 7 kişinin

başında duran Bakır Hanım'ın yerine kendinizi koyun. 6 saat boyunca her gün devam eden bir yayının içerisinde düşünün. Bir de hizmet verdiğiniz alanı siz biliyorsunuz. Zor bir alanın içerisindeyiz. Herkesin işi acele, herkes ağa, herkes paşa, herkes kabadayı, herkes dayı, herkes...

Allah kolaylık versin. Hani mümkün olan en kısa sürede. Evet, vallahi billahi kimseye de bir ambargo yaptığımız yok. Sadece sponsorlarımızın öncelikleri var. O saatte atıyorum sponsorumun 4 tane şarkı hakkı varsa onu çalıyorum abi, mükellef. Adam sponsor. Onun dışında panelden tıkır tıkır gidiyorum. Hepsi resmi arkadaşlar. Şu an 19 dakika önce gelen Burak Özgür Minkara'nın mesajını aktarıyorum. Burak Özgür Minkara, Eren Kökver, Mustafa Aslantaş, Enes Aksoy ve Buğra Aydın Aksoy'dan aslan gibi olan Tolga Minkara'ya, kardeşlerin her zaman arkanda aslan kardeşimiz. Bugünlerde geçecek sabır. Bizden ne gider Tolga Baba? Burak Özgür Minkara'nın mesajı böyleydi. Bazı yerleri söyleyemedim yasaklı olduğu için. Burak Özgür Minkara'nın bir mesajı daha var. Burak Özgür Minkara'dan aslan kardeşi Tolga Minkara'ya bizden ne gider? Baba güzel günler yakın aslan kardeşin, kardeşim dedi. Burak Özgür Minkara'nın mesajı. Arkadaşlar açık adresler veremiyoruz, bilginiz olsun. Özellikle Ankara, Sincan, Yenikent vesaire, Koğuş, bunların hiçbirini söyleyemiyorum, haberiniz olsun. Merve Kültepe, ben Caner Korkmaz, kardeşim Yunus Emre Kocakaya'nın doğum günü kutlu olsun, iyi ki varsın aslan kardeşim. Biz de Yunus Emre Kocakaya'nın ad gününü tebrik ediyoruz. Caner Korkmaz, kardeşim Yunus Emre Kocakaya'nın doğum günü kutlu olsun, iyi ki varsın aslan kardeşim dedi. Yunus Emre Kocakaya, İbrahim Kocakaya, Caner Korkmaz, Murat Çalışkan, Alper Aydın, Tarık Kültepe, sıradaki eseri armağan etmek istiyorum dedi. Devam ediyoruz. Aslan abim Murat Bora dedeye, burada her karanlığı seninle yeniden aynı güneşe bakacağımız günün sabrıyla deviriyoruz. Aklımız sende, Edip Akbayram aldırma gönül gelir mi? Niye gelmesin? Hemen. Hayır, hemen aldırma gönül. Ay panelim benim. Şu fonumuzu bir durduralım. Evet abi, Edip abi gelsin. Elif dedenin panelinden aslan abim Murat Bora dedeye, burada her karanlığı seninle yeniden aynı güneşe bakacağımız günün sabrıyla deviriyoruz. Aklımız sende, Edip Akbayram aldırma gönül armağan olsun. Aslan abim Murat Bora dedeye, burada her karanlığı seninle yeniden aynı güneşe bakacağımız günün sabrıyla deviriyoruz. Aklımız sende, Edip Akbayram aldırma gönül armağan olsun.

Abilerim Fatih Pürlü, Hikmet Işık, Serkan Vural, Melih Turgut, Bayram Çavuş, Önder Ersözlü, kardeşlerim Berat Akbilen, Samet Yiğit, Genco Varol, Fırat Kayaş, Furkan Kırımlı. Biliniz ki hayat bazen ayırır, bazen zaman, bazen sınar. Ama gerçek dostluk ne mesafeyle biter ne de engellerle yıkılır. Bugün ayrı düşsek de yarın aynı sofrada, aynı yolda buluşacağımıza inancımız tam. Bütün dostlara gönülden selam olsun dedi. Eren Kaplan'dan ağabeylerine, dostlarına bolca selam var. Bugün ayrı düşsek de yarın aynı sofrada, aynı yolda buluşacağımıza inancımız tam. Bütün dostlara gönülden selam olsun dedi Eren Kaplan. Samet Sarı iyi yayınlar Murat abi. Ben Ömer Ardil. İyi yayınlar Murat abi. Ben Ömer Ardil. Sevgilim Maviş'ime en güzel eserler gelsin. Ömrüm Maviş'im, nefesim. İyi ki varsın Maviş'im mesajı geldi Ömer Ardil'den. Yağmur'un canosu Kahraman Kazan'dan Kazanlı Hasan Hüseyin Özkan'a. Canım, ömrüm, her şeyim. Mektubum sana ulaştıysa bil ki her satırında seni bekleyen bir yürek var. Gözlerini kapattığında beni yanında hisset. Çünkü ben her gün seni düşünüyor, dualarımda sana yer veriyorum. Bir gün bu özlem bitecek. Yarım kalan tüm cümlelerimizi yan yana tamamlayacağız. Seni çok özledim Asom. Bu gece radyodan yükselen her şarkıda, her sözde sana olan sevgim ve hasretim saklı. Kendine iyi bak, umudunu hiç kaybetme. Seni bekleyen, seven ve özleyen bir kalp var. Muhammed Adar kardeşim, sen de iyi ki varsın canım. İyi ki varsın dedi Yağmur Canosu Kahraman Kazanlı kardeşimize. Şimdi önemli bir bölüme doğru gidiyoruz bakalım. Beni seven kardeşlerimin mesajları var. Oy oy oy oy oy. Şöyle yaptık. Evet. Şöyle toparlaya toparlaya gideceğim arkadaşlar. Güzel kardeşlerimin güzel mesajlarını okuyorum. Bende kalan yüreklerinize teşekkür ederim.

Şimdi bizi Van'da takip eden kardeşler var. Van'a selam olsun. Van'da kaç gün daha sesimiz olur vallahi bilmiyorum. Van'da sesimiz olsun çok istiyoruz. 6 yıldır var. İnşallah aksaklığı birlikte aşacağız.

Ervan Yiğit'ten bana bir mektup gelmiş. Ervan Yiğit kardeşim bana bir mektup göndermiş. Neler demiş bir bakalım. Neler anlatmış Ervan Yiğit. Bazıları zamana ayak uydurur. Sense 1999 yılında yayımladığın yalnızlık eserinle çizmemiz gereken yolu bizlere gösterdin. Yiğit olsan da büker bileği, cesur olsan da sızlatır yüreği. Sustuğum yerde eserlerinle yüreğimi konuşturuyorsun. Ervan Yiğit, adı yalnızlıktan bahsediyorsun. Gölgen gibidir yalnızlık, gecenin ıssızlığı, karanlığı gibi. Boş ve soğuk, sarılırsın, ararsın, tutamazsın. Yoktur çaresi, adı yalnızlık. Yiğit olsan da büker bileği, cesur olsan da sızlatır yüreği. İçindedir sevgi, insanın tek dileği, ateşten gömlek misali. Sevgi, sevgi, sevgi. Değil mi? Ervan Yiğit, selam olsun. Düşünüyorum da zaman geçiyor, teknoloji değişiyor, çağ değişiyor ama seninle büyüyen delikanlıların karakteri ve duruşu baki kalıyor. Çok şükür öyledir, öyle ümit ediyorum. Eserlerin ölümsüzdür, sen de ölümsüzsün. Ve Ervan kardeşim Murat İnce'den Sebep adlı eseri istemiş. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelsin bakalım Murat İnce'den Sebep. Sebebi aldım başa.

Mutlar, bitisiye yanan mumlar. Sebep, aşılamayan yollarda hüzün gözüm. Uzakta satılan canlar, sebepsiz dökülen kanlar. Öylesi istenen arzular. Sebep, sevgi çıkmasında yanan közüm. Birikip yakılan hatıralar, aşk anlatan satırlar, söylenemeyen kahırlar. Sebep, yalan bilmeyen kanayan özüm. Ayrılığın koynunda kalanlar, şeytanın kasığında yatanlar, üçe alıp beşe satanlar. Sebep, bitti diyen dilim, son sözüm. Bir anda bırakanlar, gülüp kaçanlar, aram yutanlar. Ey sebep, feleğin gözü kör olsun. Sebebinin çarkı toz olsun. Sebep olduğun zamana, tanık olduğun her ana, attığın bütün yalanlara, gülüp bırakanlara ve kaçanlara, arsızlara, yalan mektuplara, aşılamayan yollara, şeytanın kasığında yatırdıklarına, aşkı yalanlayanlara, hatıraları yakanlara, üçe alıp beşe satanlara, sebep olduğun, sebebim olduğun için düzenin bozulsun, canın çıksın.

Yeter olasın, başın ala kaçasın, yandığım gibi yanasın. Her bir parçan bir başka yana, aç itlere kalasın, yenmeyesin, içilmeyesin. Her bir azana kurt düşer.

Resteme. Kör olduğumdan, kül olduğumdan, dillerde yalan söz, aynalarda paramparça yüz ve koca aleme rezil rüsva olduğumdan, daha çok olasın, beter olasın, sebebin gözü kör olsun, benden bin beter olasın sebep. Ey sebep, devranın yıkılsın, canın çıksın, eder olasın, beter olasın, kör olasın. Ey sebep, iki gözüm sebep.

Vitesiye kanayan özüm için sen de yanasın, sen de kara ola, duvarlarda kalasın, meydanlarda asıla, yollarda heder olasın. Ve sebep kaderin beşiği kırılsın, şeytanın kucağına düşüp senden doğacaklarına ataş kalasın. Yanasın sebe, özümün yandığı gibi, sözümün kavrulduğu, yüzümün perişanlığı gibi. Her iki cihanda yanasın, kanayasın, beş beter olasın sebe. Dar ağaçlarında sallanasın, ölmeyesin, sürüm sürüm sürünesin sebe. Ocağıma düştüğün gibi, ocağına ataş düşe, ölmeye,

Ervan Yiğit kardeşimin mesajına devam ediyorum. Ustamdan yani sizden dinledikten sonra Sebep adlı şiiri, Mutlu Aydurmuş tarafından yazılan Bir Delinin Güncesi adlı şiiri kendim seslendirdim. En başta farkında olmadan beni eğiten ve yetiştiren ustam yani size Murat İnce'ye, Tuğba İnan'a, Mazlum Çalı'ya, Fevzi Yiğit'e, İsmail İşli'ye, Özlem Sultan'a, adını sayamadığım tüm dostlarıma, aileme ve Van'daki tüm kader birliği yaptığım mahkumlara armağan olsun. Bu şiiri bir gün sizin ağzınızdan dinlemek dileğiyle. İnşallah değerli kardeş. Saygılar, sevgiler ve selamlar olsun. Kalemin ve sözlerin ellerin olsun. Ellerin başımın tacı olsun. Kurban olurum. Ervan Yiğit'in seslendirdiği şiiri şimdi sizlere dinlettirmeye çalışacağım.

Merhaba kara gözlüm ya da gözleri yela. Unutmamı mazur gör, merkuz böyle bir bela. Az önce bir ses duydum, ya ezandı ya sela. Aklımın namazını kılarak yazıyorum. Öyle bir yerdeyim ki, yorgan taş, yatak demir. Yat diyorlar bir emir, kalk diyorlar bir emir. Burada herkes bir tuhaf, akıl sizlere ömür. Kaçırdığım keçileri bularak yazıyorum. Bakıcılar ters biraz, gelmiyorlar sevmeye. Bağırmak yasak ama kızmıyorlar sövmeye. Geçen ben de başladım aynaları dövmeye. Ağlanacak halime gülerek yazıyorum. Çoktandır uykum yetik, gecem derde müdahil. Çünkü gördüğüm her düş sabah hüsrana dahil. Gönlüm ki acılarla kirletilmiş bir sahil. Olmayan saçlarımı yolarak yazıyorum. Kah Mecnun'un çölünde seratlar görür oldum. Kah Babil'in bağında asmada çürür oldum. Mezarlıktan korkan ben tabutta yürür oldum. Burada dirhem dirhem ölerek yazıyorum. Her yerde bir vafa

Hayra duydukça susulası. Oysa sussam şaşıyor aklımın pusulası. Gölgemi kemirirken gecenin heyulası. Korkuyu yatağıma alarak yazıyorum. Ne vakit sen diyerek bir taş atsam koynuma. Sabah kolsuz gömleği takıyorlar boynuma. Halbuki söz geçmiyor ne kalbe ne beynime. Hasretinden duvarlar delerek yazıyorum. Daha dün sınadılar sende kalan aklımı. Birkaç ilaç vererek deştiler tüm saklımı. Birdenbire değişti hislerimin iklimi. Gözümden akan seni silerek yazıyorum. Hasılı ey sevgili. Ey şu başımın tacı. Sensiz aldığım nefes, yediğim lokma acı. Allah'tan hemşireler unuttular bugün ilacı. Felekten birkaç saat çalarak yazıyorum. Yüreğine sarımlar salarak yazıyorum.

Ve devam ediyoruz. Yüreğine sağlık Ervan Yiğit. Ervan kardeşimin bana, Murat İnce'ye, Özlem Sultan'a, Turgay İnan'a, Mazlum Çali'ye, İsmail İşli'ye, Fevzi Yiğit, Doğan Kervan'a, Şerif Sönmez'e, Umur Kervan'a, Berat Kervan'a, Fırat Kervan'a, Doğan Kervan'a, Barış Erkur'a ve Görkay Erkur kardeşlere selamları var. Bu selamlar da üzerimizde kalmasın. Ve iki güzel eser armağan ediyor. Önce Selçuk Küpçük'ten Mona Rosa. Dün dinlemiştik, çok da güzeldi. Hemen peşine Robert Hatemo'dan Beyaz ve Sen geliyor. Önce Selçuk Küpçük Mona Rosa ile gelecek. Hemen peşine Robert Hatemo Beyaz ve Sen armağan olacak. Gece devam ediyor efendim.

zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış.

Ben bir şarkı, ben bir türküyüm. Ben Meryem'in yanağındaki tüyüm. Beni bir azizin nefesi uçurur. İçimde Allah'ın korkusu durur. Cici ayakların iplikle bağlı. Ben onun sılası, kendimin gurbetiyim. Sineklerin kanadını ısıtan bir güneş toprağı yarıp çıkacak. Kadınlar sansa da yaşadığını

yalnızlık ve toprağın rüyaya yılan gibi girişi. Sana da Mona Rosa taş bebeği bıraktık. Ellerinde kılçıklı balıkların bir dişi. Senin hatıran kadar büyük, yeri karanlık. Senin hatıran kadar Allah ve şeytan işi ve yalnızlık.

Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara, sana doğru uzanan çaresiz ellerim. Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara, onlar tutacak bu dünyada yerimi. Koy verip telli pullu saçlarını rüzgara,

zaman ne de çabuk geçiyorum onu. Saat 12'dir, söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar.

Ve devam ediyorum. Ervan Yiğit'in, Turgay İnan, Fevzi Yiğit, İsmail İşli ve Mazlum Çali'ye selamları var. Önce Seyfi Yalçıntaş, Ulgar Doğanay, Islak Sokak, sonra Murat İnce'den Gönül Maktumu, Ender Balkır'dan Ruhumda Sızı ve özel bir çalışma, Yar Başım Ucuna Gelmeden Ölmem. Ervan Yiğit'in yüreğinden Turgay İnan, Fevzi Yiğit, İsmail İşli ve Mazlum Çali'ye bolca selam olsun. Ervan kardeşimin yüreğinden Turgay İnan, Fevzi Yiğit, İsmail İşli ve Mazlum Çali'ye, armağan olarak dinleyen herkese, kader birliği yaptığı kardeşlerine, Seyfi Yalçıntaş, Uygar Doğanay, Islak Sokak, Murat İnce, Gönül Mahkumu, Ruhumda Sızı, Ender Balkır, Yar Başım Ucuna Gelmeden Ölmem adlı eserleri birbiri ardına değerli kardeşim Ervan Yiğit armağan etti. Beraber dinliyoruz.

kalmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen. Dağlasan da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım, merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim, yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum, sana ne, kime ne, delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim, vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin, görmek gözlerine pus olmuşken böyle, ben ölmüşüm, kalmışım, sana ne, sana ne, sana ne.

Bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iniltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan. Kavuşsa da asla buluşamayan. Kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma ilerim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam, amertim.

0: Metin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Ervan Yiğit kardeşimin istekleriyle devam ediyoruz. Van'a selam olsun. Ervan Yiğit'in kader birliği yaptığı arkadaşlarına, Servan sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu gönül köprüsünü kurduğun için. Ervan'ın beni bu kadar iyi etüt etmesi inanılmaz beni mutlu etti. Ervan kardeşim Turgay İnan, Fezli Yiğit, İsmail İşli ve Mazlum Çali'ye selamlarını gönderirken, Seyfi Yalçıntaş, Uygar Doğanay, Islak Sokak, Murat İnce, Gönül Mahkum az önce çaldık. Ve şimdi Ruhunda Sızı, Ender Balkır ve birazdan Yar Başım Ucuna Gelmeden Ölmem adlı eserleri armağan etti.

Geceye devam ediyoruz. İki kısa mesajım var, hemen aktarayım. Kardeşlerim beklemesinler. Samet Sarı, Murat Sarak, Ömer Ardil, Serkan Özelik, Duran Emirkan, Oğulcan Koç, her doğan güneş umudunuz olsun. Elbet bitecek bu zorlu günler. Elbet bir gün dedi. Hasan abi, Murat Bora dedeye gözümüzün mahrum kaldığı ama fikrimizin bir saniye bile yanından ayrılmadığı o dimdik duruşun arkasındayız özlem ve hasretle. Elif dede panelinden gelen mesajla böyleydi. Gece devam ediyor. Ervan Yiğit kardeşimin isteklerini çalıyoruz. Van'a selam olsun. Van'daki Ervan Yiğit'in kader birliği yaptığı arkadaşlarına, kardeşlerine. Servan, sana da çok selam olsun. Yar başım ucuna gelmeden ölmem. Ervan kardeşimin isteğiydi. Tuğga İnan, Fevzi Yiğit, İsmail Üçlü ve Mazlum Çali'ye selamlarıyla birlikte.

Yine Ervan abimin Murat abime, Özlem Sultan'a, Tuğga İnan'a, Mazlum Çalli'ye, İsmail Üçlü'ye, Fevzi Yiğit, Doğan Kervan'a, Şerif Sönmez'e, Umur Kervan'a, Berat Kervan'a, Fırat Kervan'a, Doğan Kervan'a, Barış Erkur'a ve Görkay Erkur kardeşlerine selamlarını iletiyor. Mesajını aldık. Hilay Zerdüş Papatya ve Murat İnce'den Köylü Kızı'nda armağan etti Ervan Yiğit yine. Ervan Yiğit bana, Özlem Sultan'a, Turgay İnan'a, Mazlum Çali'ye, İsmail İşli'ye, Fevzi Yiğit, Doğan Kervan, Şerif Sönmez'e, Umur Kervan'a, Berat Kervan'a, Fırat Kervan'a, Doğan Kervan, Barış Erkur, Görkay Erkur kardeşlere selamlarını iletiyor. Ervan Yiğit, Hilay Zerdüş'ten Papatya, Murat İnce'den Köylü Kızı'nda armağan ediyor. Aç radyonun sesini.

0: kentin en özel istasyonunda uzun ince yol devam ediyor.
1: Doğru adamı Murat İnce.
2: Köylü kızıyam kurban. Yarenim davardır, nahırdır. Kaderimi soracaksan derttir lan.

Hani kara yazıda doğurmuş beni. Orak sallarken daştı tarlaya. Kurta nenem haberi yetiştirince babaya. Lo demiş babam, gene mi kur? Dağ sanki ben demişem. İlla ki doğam değil zalimleri kirletti ki dünyayı. Anlayacağın kara Ankara lastiği bilem. Canımızdan kıymatlıdır. Geleceğimiz karadır, masavatlıdır.

kuru soğanın arpa ekmeğin kokusunu alışırız. Yar kokusu bilmeden. Yağmurlar doluşur gözlerimize, gülmesini öğrenmeden. Ellerimize batar gengerin dikeni, kanar kınalı parmaklarımız. Oy kurban, yüreğimiz ağlar, biz ağlarız. Acılar dile gelir, gözlerimiz ağlar, biz ağlarız. Kilimlerde ilmek ilmek dokunur umutlarımız. Nakışlar dile gelir, yeniden açılır kabuk bağlayan yaralarımız. Kanarız, orak sallarız tarlaya iki büklüm. Derman kesilir dizlerimizde. Güvenlenince ekinler, sap samanla rüzgara karşı gider. Uçuşur ömrümüz, ardı sıra karalar bağlarız. Oy kurban, sarı başaklar ağlar, biz ağlarız. Köylü kızıyam kurban, ağlıyam. Çökelek kokrem, lo yağlıyam. Taze ekmek, torpak, gübre kokrem. Boya yoktur dodağımda, kaşımda. Boncuklu çitik vardır, kırk örüklü başımda. Erken kocarık, yaşlanırız. Dünya görmemişik, lo. Gezinir dururuk köyün yaylasında, taşında. 60'ında gibiyiktir inan, ömrümüzün 16'lık yaşında. Ellerimiz nasırlı, yüreğimiz yaralıdır. Bizim buralarda hak kadındır, hak da vardır. Hepimizin de bahtı karalıdır. Sevda kıpır kıpırken gözlerimizde. Tanımıyık ki, bilmiyik ki kime satılmışım. Korkurum ya, boşa değilmiş kurban. Adam alası böcük çoban çılmın hezesiyle haber salmış. İstemeye gelecekmiş muhtarla, eğer verecekse beni babam. Sabahleyin ayran sallıydım, muhtarla böcük çıka geldi. Acelesi neyse her alım dellendi. Geldi oturdu tahta sedir. Oy ziyarete bez bağlayam ki çabuk geber. Boncik puçik puşi getirmiş. Hemi de kesme şeker tesbih çay oti. Baba dedi ki verdim gitti. Almayam baba almayam. Ben o bücüre varmayam diyecektim ki. Lo lo lo. Baba bir tepik attı ki kafama. Vallahi bir yere çarpmışam bir tavan. Dadağım patladı, kafam iki yerden çatladı. Belim büküldü, dişlerimin yarısı söküldü. Burnumdan fış fış kan akı. Garip anede ses yoktur. Hem ağlı dögünü hem bakayım. Bir hafta ağlamışam, inlemişim. Ne çaputlar bağlamışam sakallı şiho ziyaretinin düzünü. O bile böcükten yana ki kadam alası rüyamda bile hiç görünmür gözüm. Ha kurban, şimdi 8 çocuklu avrat olmuşam. 9'uncuya gebe kalmışam. Kurtulamamış kaderime teslim olmuşam. Öyle kızıyam kurban, dağlıyam, kan ağlıyam. Bir yanım kara yazı, taşlı tarla, bozkır. Bir yanım diken, bir yanım çiçek. Bir yanım hayal, bir yanım gerçek. Bir yanım sevda, bir yanım kahır. Bir yanım ah, bir yanım ağlar. Ay yalan dünya var. Ay ki var.

Efendim devam ediyoruz. Ervan kardeşim, Ervan kardeşim, Tuğba İnan ve Mazlum Çali kardeşlerine selamlarını iletiyor. Nurettin Rençber hayal olsun, düş olsun.

0: Canım abilerim, Ervan abim, Turgay abim, Mazlum abim, İsmail abi, Fevzi abim. Bu gece ister için Murat abiyle düzenledik. Umarım sevmişsinizdir, hatıralarınızda yaşasın. Tez vakitte kavuşmak dileğiyle hoşça kalın. İyi geceler, geceniz güzel olsun. Canım abilerim, Ervan abim, Turgay abim, Mazlum abim, İsmail abi, Fevzi abi. Bu gece ister için Murat abiyle düzenledik. Umarım sevmişsinizdir, hatıralarınızda yaşasın. Tez vakitte kavuşmak dileğiyle hoşça kalın. İyi geceler, geceniz güzel olsun.
1: Ervan'ın Turgay, İnan, Mazlum Çali'ye çok selamları var. Ervan'dan Turgay, İnan, Mazlum Çali'ye selam olsun. Muzaffer Badıl'ı rahmetle yad ediyorum. Zil Hanım'a armağan etmiş ve Melek Mosso'dan Sabahçı Kahvesi'nin gelsin bakalım. Ervan'dan Turgay, İnan, Mazlum Çali'ye selam olsun. Muzaffer Badıl'ı, Zil Hanım, Melek Mosso, Sabahçı Kahvesi armağan olarak geliyor. Ervan'ın Turgay, İnan ve Mazlum Çali'ye bolca selamları var.

bu karayazgıdır Zilan. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş kimin. Sensiz de olmak karayazgıdır Zilan.

Melisa, kaç gece, kaç gündüz adını sayıklamışım. İçimden atamamışım. Küçelerde yolunu gözlemişim. El etmişim, işmar etmişim. Sen gülüp geçmişsen Zilan. Ne zaman büyümüşsen fark etmemişim. Ne zaman elleri büyümüş, ne zaman... Kara çarşafa. Bir gözlerin görmüşem, ceylan kibin vurulmuşam Zilan. Daracık köçelere sıkmamış sevdam. Seni Halil Rahman'da sormuşam, Anzılha'da aramışam. Urfa kalasında Nemrut köşküne adını kazımışam Zilan. Ama sen gülmüş geçmişsen kurban, sen gülmüş geçmişsen Zilan. Şimdi gelin ol insan telli duvaklı, gene güleyim sen diye. Karaşlardan gelen deli oğlan değil mi sen? Sevdayı içime gömdüm, içime bilirsen.

Ben bu kentin ham para taşlarına sır sakladım. Üç kuruşluk başlık parasına değer miydi Zilan? Bilirim, dahlim yoktur bu işte. Ama töreler böyle demiş, yazıklar böyle çizilmiş. Kim karşı gelmiş ki sen de gelesen? Atalar boynumuz kıldan incedir demiş. Her şafak seninle sökerdi Zilan. Sıcak yaz geceleri seninle eserdi. Ben siye şiirler okurdum, sen biye Urfa türküleri. Yedi veren gülleri gibi açılırdı baharda. Karakoyun deresinden çiçekler getirirdim siye. Önceleri inanmamıştım sevdiğine. Fakat anladım zamanla. Seni yitirmek kor kimin yaktı bedenimi ve yüreğimi. Kar ender yakardı Urfa'ya. Bilirsen sevdamızla yavan kar kimin aktı gitti. Hatırlayayım sen. Bir de tutkumuz vardı. Yağmurda çömçe gelin oynamaktı. Şimdi sen mi gelin olisan Zilan? Şimdi sen mi gelin olisan Zilan?

Duydum ki Kumalisin. Akarsuda saman çöpü gibi çaresiz ve de köle gibi itaatkar sessiz gidiysem. Oldu mu yav? Oldu mu? Kaçıncı asrını yaşamakta Harran'da kara toprak? Bu kenti terk ediyem Zilan. Bu kenti terk ediyem. Efsunlu akrepleri, çıyanları, Urfa kalasında kenetlenen efsane şahmaranı, kümbetlerde barınan sahipsiz insanları terk ediyem. Körpecik bedenine uzanan hoyret elleri itmediğin için, yıllardır söylenen yazgıyı ninni bellediğin için bu kenti terk ediyem. Bu sana son satırlarımdır Zilan. Biliyem unutacaksan beni. Unutmam deme bir. Davullar vuran da unutmalısan. Yoksa nasıl yaşayabilir ki insan? Hani ağaçlar çiçek açardı ya. Hani Urfa divanı çalınırdı ya sıra gecelerinde. İşte ben her çiçek açanda nar ağaçları ve söylenen de Urfa türküleri seni ve gülüşünü hatırlayacağım Zilan. Bundan böyle cigaramda dumansan kaçak tütünden sarılmış. Her içime çekişte un yapacak beni. Kendini düşünmedin, beni düşünmedin, sevdiğini düşünmedin. Çocuklarını düşün Zilan, çocuklarını. Seni tutsak, beni esrik eden bu töreler var ya töreler. Çocuklarını da yakacak bir gün çocuklarını. Bu kara yazgı değildir Zilan. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi. Sensiz de olmak kara yazgı değildir kurban. Bu çağlar boyu insanları kul eden bakmazlıktır ki. Yıkılacak, bilesen Zilan, bilesen. Sen görmeseydin, ben görmesem de o ceylan gözü çocukları görecek Zilan. O ceylan gözü çocukları var ya.

Canım abilerim, Ervan abim, Turgay abim, Mazlum abim, İsmail abi, Fevzi abim. Bu gece ister için Murat abiyle düzenledik. Umarım sevmişsinizdir, hatıralarınızda yaşasın. Tez vakitte kavuşmak dileğiyle hoşça kalın. İyi geceler, geceniz güzel olsun.

Bu gece uzun uzun şunu konuştuk. İnsan bazen hayata değil kendisine geç kalıyor. Herkese yetişmeye çalışırken kendi ruhunu ihmal ediyor. Herkesin yükünü taşırken kendi kalbinin sesini duyamıyor. Oysa ömür dediğimiz şey yalnızca nefes almak değil. Kendini de yaşayabilmektir. Kendine de merhamet gösterebilmektir. Kendinle de dost kalabilmektir. Bu gece başınızı yastığa koyduğunuzda bir kez olsun kendinize şu soruyu sorun dostlarım. Ben bugün ruhuma iyi geldim mi? Çünkü dünyanın bütün yolları yürünür ama insanın kendi içine çıkan yol ihmal edilirse kalp sessizce yorulur. Allah gönlünüzü ferah, yüreğinizi huzurlu, ömrünüzü bereketli eylesin ve unutmayın hayatta en önemli yolculuk insanın kendisine doğru yaptığı yolculuktur. Hayırlı geceler dilemeden önce bir kere daha Ervan Yiğit kardeşime, Servan'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Gecenin son saatinde yoğun istekleriyle programımızı güçlendirdiler. İşleri güçleri rast gelsin. Bu arada bazı radyo istasyonlarımızı kapatmayı unuttuk. Tabii çift ses dinlediler. Şöyle yapalım. Uşak'ta bu sıkıntıyı yaşadılar. Elbistan'da bu sıkıntı yaşandı. Bakayım Elbistan'a. Ay ay. Yoğunluk işte böyle bir şey arkadaşlar. Kafa kalmıyor ki vallahi bile. Elbistan çok özür dilerim. Yaklaşık 5-10 dakikadır çift ses dinlediniz. Başka var mıdır böyle? Erzincan olabilir. Erzincan bakayım. Erzincan'ı kapatalım. Erzincan'ı gönderelim, evet. Şimdi arkadaşlar finale geliyoruz ve toparlıyorum burayı. Şimdi Ervan Yiğit kardeşim benim anladığım üzere yolumuz bir yerde kesişmiş. Murat İnce şiirlerine sevdalanmış. Şiirle yürüyen, şiiri seven, edebiyatın bu koluna gönül veren bir kardeşimiz. Bir nedenden dolayı hasbelkader şu anda o da özgürlüğe susayan kardeşlerimiz arasında Van'da yaşamakta.

0: Ervan Yiğit'in dostlarına, Yiğit dostlarına selamlarımı gönderiyorum. Başta yaptığımızı sonda bir kere daha yapıp öyle çıkacağız. Mutlu Aydurmuş tarafından yazılan Bir Delinin Güncesi adlı şiiri kendisi seslendirmiş Ervan Yiğit. Bunu en başta farkında olmadan beni eğiten ve yetiştiren ustam, yani size, Murat İnce'ye, Turgay İnan'a, Mazlum Çalı'ya, Fevzi Yiğit'e, İsmail İşli'ye, Özlem Sultan'a, adını sayamadım tüm dostlarıma, aileme ve Van'daki tüm kader birliği yaptığım arkadaşlarıma armağan ediyorum. Ve demiş ki bu şiiri bir gün sizin ağzınızdan dinlemek dileğiyle. Saygılar, sevgiler demiş. Selamlar olsun. Kalemin ve sözlerin ellerin olsun. Ellerin başımın tacı olsun. Kurban olurum kardeşim yüreğine. Ervan Yiğit, eyvallah can kardeş. Ervan Yiğit'in sesinden şimdi bu güzel eseri de dinleyelim. Bir not daha düştü geceye bakayım. Servan. İyi, Servan memnunsa sorun yok. Servan'ın da hatta bir mesaj daha vardı. Dur onu da dinletelim.
1: Canım abilerim, Ervan abim, Turgay abim, Mazlum abim, İsmail abi, Fevzi abim, bu gece ister için Murat abiyle düzenledik. Umarım sevmişsinizdir, hatıralarınızda yaşasın. Tez vakitte kavuşmak dileğiyle hoşça kalın. İyi geceler, geceniz güzel olsun.
0: İnşallah Ervan, senin söylediğin bu şiirin sözleri bana ulaşsın. Elimden geleni yapacağım. Anladığım kadarıyla Mehmet Merkset'in şiiriydi. Hatırladığım kadarıyla Zilan, bir edebiyat öğretmeni Zilan. Öyle mi hatırlıyorum ya? Bir kontrol edeceğim. Kafam takıldı. Zilan çok okuduğum bir şiirdi. Bir gün rahmetli Mehmet Badılı, Urfalı can kardeşim, o okumuş zamanında, okumuş ta çok eski, İstanbul'a vefat etti. Mehmet Merset'in şiirleri arasında neler vardı? Zilan var mıydı, ona bakıyorum. Zilan, hayır, Mehmet Merset'in değildi. Kimindi ya Zilan? Buluruz abi. Tabii Celal Ülgen'in şiirleri, bir edebiyat öğretmeniydi hatırladığım kadarıyla. Urfa'da kaldığı dönemde gözlemlerinden yola çıkarak bu şiirleri yazmıştı. Bir gün size ben denk getirelim. Celal Ülgen'in bu muhteşem şiirini bir gün ben de aktarayım. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Bugün bu Türkiye taktım arkadaşlar ya. Tamamını çalamıyorum, özür dilerim. Bakıyorum şöyle, Celal Ülgen nerede? Celal Ülgen, Celal. Allah billah, ben de bir çok. Evet. Bir gün inşallah bir de Murat abinizden dinleyin. Epeydir şiir okumuyorum, bana yeniden şiir okutturacaksınız, anlaşıldı. Daha doğrusu herkes okuyor, biz yorumluyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu farkı ortaya koymamız lazım. Bu kara yazgıdır Zilan. Torpaksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş kimin. Sensiz olmak da kara yazgıdır kurban. Bilirsen kaç gece kaç gündüz adını sayıklamışam. İçimden atamamışam. Köşelerde yolun gözlemişem. El etmişem, işmar etmişem. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Vay vay vay vay, yapacağız ha. En çok beni etkileyen yeri de şurasıdır. Şimdi gelin o lisan telli duvaklı, yine gülür müsen bir ya? Karaşardan gelen deli oğlan değilsen, sevdamı içime gömdüm bilesin. Fahiş. Bu kentin ham para taşlarına sırrı sakladım. 3 kuruşluk başlık parasına değer miydi Zilan? Biliyem, dahlin yoktur bu işte. Töreler böyle demiş, yazılar böyle çizmiş. Kim karşı gelmiş ki sen de gelesin? Atalar boynuz kırılan incedir demiş. Gidişten öleme. Ben kapatıyorum yayını ya. Vallahi billahi beni şiirlere düşürmeyin arkadaşlar. Böyle iyi gidiyoruz ya.

0: Şimdi kardeşimin başta dinlettirdiğimiz yorumunu bir kere daha dinlettirelim. Bir kere daha şurayı söyleyeyim. Mutlu Aydurmuş tarafından yazılan Bir Deli'nin Güncesi adlı şiiri bir kere daha dinleyelim ve geceyi böyle bu şekilde Ervan Yiğit'in sesiyle kapatalım. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal hoş olsun. Servan, sana da çok teşekkür ediyorum. Geliyor. Burayı kapatıyoruz. İyi geceler diliyorum. Dua eder, dua bekleriz. Ervan Yiğit'le geceyi bağlıyorum efendim. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
1: Merhaba kara gözlü ya da gözleri yala. Unutmamı mazur gör, merkuz böyle bir bela. Az önce bir ses duydum, ya ezandı ya sela. Aklımın namazını kılarak yazıyorum. Öyle bir yerdeyim ki yorgan taş, yatak demir. Yat diyorlar bir emir, kalk diyorlar bir emir. Burada herkes bir tuhaf, akıl sizlere ömür. Kaçırdığım keçileri bularak yazıyorum. Bakıcılar ters biraz, gelmiyorlar sevmeye. Bağırmak yasak ama kızmıyorlar sövmeye. Geçen ben de başladım aynaları dövmeye. Ağlanacak halime gülerek yazıyorum. Çoktandır uykum yetik, gecem derde müdahil. Çünkü gördüğüm her düş sabah hüsrana dahil. Gönlüm ki acılarla kirletilmiş bir sahil. Olmayan saçlarımı yolarak yazıyorum. Kah Mecnun'un çölünde seratlar görür oldum. Kah Babil'in bağında asmada çürür oldum. Mezarlıktan korkan ben tabutta yürür oldum. Burada dirhem dirhem ederek yazıyorum. Her yerde bir vafayla duydukça susulası. Oysa sussam şaşıyor aklımın pusulası. Gölgemi kemirirken gecenin heyulası. Korkuyu yatağıma alarak yazıyorum. Ne vakit sen diyerek bir taş atsam koynuma. Sabah kolsuz gömleği takıyorlar boynuma. Halbuki söz geçmiyor ne kalbe ne beynime. Hasretinden duvarlar delerek yazıyorum. Daha dün sınadılar sende kalan aklımı. Birkaç ilaç vererek değiştirdiler tümsaklımı. Birdenbire değişti hislerimin iklimi. Gözümden akan seni silerek yazıyorum. Hasılı ey sevgili, ey şu başımın tacı. Sensiz aldığım nefes, yediğim lokma acı. Allah'tan hemşireler unuttular bugün ilacı. Felekten birkaç saat çalarak yazıyorum. Yüreğine sarımlar salarak yazıyorum.
2: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.